Esad Başa u qısr Şami yi ku navanda hatiye ava kire. Ova jiri ji, bu xala heri ku sirka yu ku disfikirina kerwanin hajiye.

Çı tavşiliyebi var o, merdene iname veri. Emrime ben o emri jüberberi ki, teyna bu ne iname veri. Maya me iname veri. Ben a meymane hevnane me. Pore me de desti cereni. Serdejane me vendeno. Çime me ser jü ini de jü kalası pivineni. Ez ne vazen deste maya me vini be hayalane me de. Ez be kesmanen seriranat. Roj vejino, roj şono xora. Mino teyna buna xo, maneni me piya. Ne deste maya me zere pore me de. Ne gizere lapa me de, arak manen arak. Ez de çocuk adı bir perra, neşkin fırbıdı. Çimane mi de meje şeva, zere mi de domani kaykeni. Kayı domanan, hesir manen o hertim. Sere koyan de, leti ben o hıyayşı inan. Heya heya, kuli beni zuri. Seke linga maketi negina nehade devreşira. Zuzaki kuli şahide mabi. Honakı çekere eylülü ne da bimara. Şiliye bivaro. Deste maya me çareme de bo. Demi veri, hıj beni çimaneme verdi. Hızıro kal ve jino zeri jüşevede. Şili evinden ma benim lal. Laltin ama sirota şeve de manena. Rüye ma ben o kutuyu de şikaye. Çime şeve de deru dormeye ma cehennem. Adır var eno. Ma ber benime. Çime ma ze peskuviyake birindara neşkin avazdu neçirvanan dest. Beçare menda. Çime ma, çime dahi. Ez kaydı resmane siyahı sıpiyan, ne ben arayna. Va zaman, vakti var yayışı şiliyede bimano. Va dızdı bebe, vazdı zere şevede. Astaran bitirir rüya asmenira. Derman eme, deste maya me bo, çare me de, sere me de bo. Ve lazım niyo, şodre naşe ve qet çine bo. Ma o asmeni, heval bime. Astare eki roştia, çimane ma be.

yaşamak için aramızda Adem'le Havva'dan beri ekilen karaçalıların dökülmesi, yükselten kuralların kaldırılması gerekir. Bunun için ilk sınıf, ilk hakim, yalancı ve zalim erkek

Oliver, em gelişim bağlıya xelekama ya iro. Ku Juliana burabum. Priya radio delal. O bendama ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişamel Paris gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şami. Ve zhebi darım. Hındı kevuhaşi de biminim.

Sen alamını sustun sustun alını teye, alını teye. Tematı yakırda kuda ne karar oku sen alamını. Emel ser karar usuz oku ben, el ser karar oku ben. Meranı döne emre keşye kedireştire, belkin beni deştire, belkin sen alamını. Devletir sev emrin eşdin yer rakin Pişi canı kucamel hareke beki Vakti ekemi dakındana bu geçi demirin Kılı kılı efek yanı kuca zene bahmene Pingirde esmer üzeri ya kara bahmene Devere büskünü edber seni bir kevni avdi et avdali halki Vakti akas emir kılı bandın sermino Devazen de badayı gürbün ezera Beçer hıyarın eli kem kıdal ben serimi beni

Arı aradım kısmete her yer sarı. Lecu kerisken bile kavcı her yer dikine peşadım. Arı aradım kısmete kurmuk geze çöle.